0: Well, a medong better law, a line make shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la chu a chole bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
2: la me jin wi di wen yiti ringe kam ti jeri ya
1: ya boda ti makija na nge yiri bir ko mala wa bir ma ne ko mala wa bir ma ne ye boda na nge yindu ya
2: kon ki kon mer ma dak la me le lu ari ana ko ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mer wa cha chon di ya ya
4: yo

Urbano. Kapira chilgi kan makubo in. Wana ikama wemi kumaramili bi Uganda. Yiri yechan machang. Wemi ge mayum magua alu lao karamu.

Bila chilgi kan makubu in Wana ikama Wemi kumaramili bu Uganda Yuri yechan machang Wemi gay Mayum magua Alu lao Karamo